0: Beste diyor.
1: Beste diyor ki bunu sapa jora çapa kumyala minutu.
0: Sapa kırka yapıyor kabar. Kırta wangel kami.
2: Alalım. Alalım.
0: Alalım. Alalım. Alalım. Alalım. Alalım. Alalım. Alalım. Alalım.